0: Willkommen. Machen wir bei dir weiter. Wie war denn deine letzte Woche?
1: Ach, voll du. Hiçbir şeyim kalmadı. Verecek hiçbir şeyim yok. Bu terapide ne işim var? Tam bir zaman kaybı. Saçmalık. Alles gut.

Merhabalar sevgili dinleyiciler, 97.5 MHz'de Radyo Lora'yı dinliyorsunuz. Ben Özkurt Özkan, bambaşka bir dünya programında Zürih'ten sizlere yayın yapıyoruz.

Bugün 2 Temmuz 2026 ve Perşembe. Bugün değerli dinleyenler göç yollarında Avrupa'ya kavuşmak için yollara düşen ve hayatlarını kaybedenleri anacağız.

Programa başlamadan önce özellikle belirtmek istiyorum. Bu sezonda yapacağımız son programı dinliyorsunuz şu anda. Ama tabii ki Ağustos ayından, Ağustos'un

amacıyla hayatlarını kaybedenler için anma etkinlikleri yapıldı değerli dinleyenler. Ve bugünkü programımızın da ana teması bu. Also bu anma etkinlikleri tabii Zürih'te ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapıldı. Dünya Mülteciler Günü adına gerçekleştirildi.

Evet, dedik ki bugün Dünya Mülteciler Günü adına bütün dünyada yapılan ve Zürih'te de gerçekleştirilen bir programdan sizlere bahsedeceğim. Avrupa'ya göç yollarında, kaçış yollarında hayatlarını kaybedenler için dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Zürih'te de etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe genellikle Birleşmiş Milletler öncülük ediyor. Onun korumasında, desteğinde diyelim yapılıyor bunlar. Ve Zürih'te de Jakob Kilisesi'nin içerisinde ve dışarısında bu etkinlik yapıldı. Yollarda, mülteci yollarında hayatlarını kaybedenleri temsil eden isimlerinin yazıldığı kağıt şeritler kilisenin ön tarafına asıldı ve bu şekilde çeşitli etkinlikler de yapıldı. Tiyatro, müzik vesaire etkinlikler de yapıldı. Evet, dediğimiz gibi bugünkü konumuzun ana teması mülteci yolundaki kaybedilen canlarımız. Evet, aslında tabii ki tarihlere bakarsak ve tarihler üzerinden konumuza devam etmeye çalışırsak değerli dinleyenler, hiçbir gün kalmayacak ve her gün katliamlarla ve insanların hayatlarını çeşitli şekillerde bu sistemin mecbur bıraktığı nedenlerden dolayı kaybettiği hayatları konuşacağız. Evet, bugün zaten 2 Temmuz ve birçoğumuzun bildiği gibi Madımak katliamının yıl dönümü ve Madımak katliamında bu işi organize edenler, katliama katılanlar, kitleyi galeyana getirenler vesaire hangi makamlarda, nerelerde ne işler yapıyor? Hepimiz bunları biliyoruz. Ayrıca konuşmaya gerek var mı bu radyo programında? Şimdilik sadece şunu söyleyebilirim kendi adıma. Hepsini saygıyla anıyoruz ve onların hayatlarını kaybetmelerine sebep olan nedenlerin bir an önce ortaya çıkarılması için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyelim. Evet, değerli dinleyenler, bugünkü konumuz tabii ki mülteciler ve mültecilik yolunda hayatını kaybeden insanlar. Dünyada yaklaşık olarak 41 milyon mülteci var. Bu 2025 sonu itibariyle hazırlanmış bir rapor. Yine Birleşmiş Milletler'in verdiği rapor. Ama toplamda zorla yerinden edilmiş insanların sayısı 117 milyon. Bunlar sığınmacılar, mülteciler, ilticacılar ve zorla yerinden edilen insanlar olarak hesaplanıyor. 41 milyon insan. 41 milyon insan kendi ülkesinin dışında yaşıyor. Bu ne demek bizim için? Kanada'nın tamamen oradan kalkıp başka yerlere dağılması demek. Kanada'da yaşayan insanların hepsinin başka ülkelere gitmiş olması demek. Ukrayna'daki insanların hepsinin başka bir yerlere gitmesi demek ki Ukrayna'nın nüfusu 39 milyon. Yani bizim bahsettiğimiz rakamdan 2 milyon da az. Yine Suudi Arabistan'ın ki Suudi Arabistan'ın nüfusu 35 milyon. 6 milyon bir eksikle bütün Suudi Arabistan'ın tamamen ülkeden çıktığı, orada yaşayan insanların tamamen ülkeye çıktığı ve başka ülkelere dağılmak için yollara düştüğünü düşünün. Korkunç geliyor insana tabii.

Ki bu şekilde konuştuğumuzda. Geçen hafta Dünya Mülteciler Günü sebebiyle evvelki hafta yapılan etkinlikte Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakam göç yollarında, iltica yollarında Avrupa'ya gelebilmek için hayatını kaybeden insanların sayısı 72 bin. Düşünün, bu rakamın içerisinde tecavüze uğrayanlar yok. Organ mafyası sebebiyle hayatlarını kaybedenler yok, organları çalınanlar yok, alınıp satılanlar yok. Çocuklar, kadınlar biliyorsunuz uluslararası düzeyde bir mal olarak görülüyor ve alınıp satılabiliyor. Bu rakamın içerisinde, bu 72 binin içerisinde bu insanlar yoklar ve sadece Avrupa yollarında işte teknelerle, kamyonlarla vesaire gelirken Avrupa'ya gelebilmek için yolculuk yaparlarken hayatlarını kaybeden insanların toplamı. Tabii daha detaylı olarak bakarsak aslında rakamlar insanı korkutuyor. Bir yandan korkutuyor, bir yandan da sadece bazı insanlar için sadece bir rakam olarak geliyor ama Filistinli mülteciler mesela 6 milyon. 6 milyon Filistinli vatandaş yerinden edilmiş ve başka ülkelere gitmek zorunda bırakılmış. 6 milyon. Yani biz 9 milyonluk İsviçre'yi düşünürsek eğer veyahut da İsviçre, Yunanistan, Avusturya bu gibi ülkeleri yaklaşık bu ülkelerin nüfusuna denk gelen insan sayısı başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyor. Sadece Filistin için bu rakam tabii ki. Sığınmacılar da 9 milyon. Düşünün, İsviçre'nin tamamı sığınmacı olarak düşünün. Öyle düşünün. Hani önünüzde bir şeyleri görebilmeniz maksadıyla bunları söylüyorum. Ülkeleri içinde yerinden edilmiş ülke içi göçlerde 68 milyon olarak gösteriyor. Tabii ki bu Birleşmiş Milletler'in Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu'nun verdiği rakamlar. Yani bunlar aslında tamamıyla gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Dünya Mülteciler Günü'ndeki çalışmalarda da gördüğümüz gibi birçok insanın ismi yok. Yani hayatlarını kaybeden insan rakamlar şöyle belirleniyor. İşte bir tekne battı, içerisinde 100 kişi vardı tahminen. Bunun 21'i kurtuldu, geriye kalanları öldü olarak raporlara yansıyor. Gördüğünüz gibi yani o teknenin içerisinde gerçekten 100 kişi mi vardı veyahut da bunlar belirsiz ve ölen insanların isimleri de çoğunun isimleri de belirsiz. İnsan artık böyle psikolojik bunalıma giriyor. O sadece bu şeyleri, rakamları okuyarak ve o isimleri yazılı olan insanları anarak. Korkunç bir rakam. En çok mülteci olarak gelen ülkelerde genellikle Suriye, Ukrayna, Venezuela, Afganistan ve Sudan gibi ülkeler. Türkiye ise dünyada en çok mülteci barındıran ülkelerden birisi. 2,5 milyon Suriyeliyi geçici koruma altına aldı biliyorsunuz Türkiye. Bundan dolayı dünyada en çok mülteci barındıran ülkelerden birisi oluyor Türkiye. Ama tabii ki Türkiye'nin kendisinin de ülkesinden kaçan ve başka ülkelere gidip iltica eden mülteci olan insanlar var. Mülteci olmanın sebeplerine geçmeden önce bir müzik dinleyelim ve beni bağışlayın. Bugünkü programımda öyle bazı değişik müzikler çalacağım. Farklı ülkelerden müzikler yapmayı düşündüğüm için belki size eğlenceli müzikler gibi gelecek ama maksadım o değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.

Evet, mülteci yolunda hayatlarını kaybedenler bugünkü programımızın ana konusu değerli dinleyenler. Mülteci olmanın sebepleri konusunda konuşmak istiyorduk. Birincisi zulüm korkusu. En hukuki temel sebep bu. 1951 Birleşmiş Milletler Mülteciler Sözleşmesi'ne göre bir kişi zulme uğrama korkusu taşıyorsa mülteci sayılıyor. Irkı nedeniyle, dini nedeniyle, milliyeti nedeniyle, belirli bir toplumsal gruba mensubiyet nedeniyle ve siyasi düşünce nedeniyle zulüm görüyorsa veya görme korkusu taşıyorsa mülteci olma gerekçesi gerçekleşmiş oluyor. Çatışma ve savaşlar var tabii. İç savaşlar, uluslararası savaşlar ve silahlı çatışmalar en büyük nedenlerden birisi. Örneğin Suriye'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Yemen'de, Myanmar'da, Kongo gibi ülkelerdeki savaşlar milyonlarca insanı mülteci yaptı. Genel şiddet ve insan hakları ihlalleri de tabii ki mülteci olma sebeplerinden birisi. Terör, şiddet, çete şiddeti, keyfi tutuklamalar, işkence, cinayet tehdidi, hükümet baskısı, siyasi şiddet de mülteci olma sebepleri içerisinde. En önemli diğer nedenlerden de yaygın şiddet ve güvensizlik hali, mesela örnek olarak Haiti'deki çete şiddeti gibi bir durum. İnsan hakları ihlalleri gibi durumlar, diktatörlükler, azınlıklara yönelik baskılar gibi durumlar, doğal afetler ve iklim değişikliği, kuraklık, sel, kıtlık vesaire, bunlar tek başına mülteci statüsü vermese de çatışmayla birleşince büyük göçlere sebep olabiliyor. Zorla yerinden edilme, topraklarından kovulma, etnik temizlik Filistin'de gördüğümüz gibi bunlar da önemli sebepler içerisinde yer alıyor. Şimdi mülteci diyoruz, göçmen diyoruz. Bunların arasındaki ayrımı belirlemek için mülteci hayatı veya özgürlüğü tehlikede olduğu için zorunlu olarak kaçan insan, uluslararası koruma hakkına sahip olan insandır. Göçmen de genellikle daha iyi bir iş, eğitim veya yaşam standardı için isteğe bağlı göç edene deniyor. Bugün dünyada mültecilerin büyük çoğunluğu sadece 5-6 ülkeden geliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi Suriye, Ukrayna, Venezuela, Afganistan, Sudan ve Güney Sudan bunların içinde. Bunlardan birçoğu komşu ülkelere sığınıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Suriyeli göçmenler durumunu görüyoruz. Ürdün, Pakistan, İran gibi ülkelere de sığınanlar yine var. Kısacası mülteci olmak kişinin kendi iradesiyle değil, hayatta kalabilmek için ülkesini terk etmek zorunda kalması durumudur. İşte sığınmacı ve mülteci arasındaki farkı genel olarak söylersek, sığınmacı, azülant dediğimiz, asylum seeker dediğimiz, mülteci olduğunu iddia ederek başka bir ülkeye sığınma başvurusu yapmış, ancak başvurusu henüz karara bağlanmamış kişidir. Statüsü belirsizdir sığınmacının. Mültecinin de refüj dediğimiz mülteci, sığınma başvurusu kabul edilmiş ve resmi olarak mülteci statüsü tanınmış kişidir. Uluslararası hukuka göre korunur bu kişiler. Her mülteci bir zamanlar sığınmacıydı yani, ama her sığınmacı mülteci olamaz. Bazı tabii ki başvurular reddediliyor. Bugün İsviçre medyasında da gördüğümüz gibi çok yakın zaman içerisinde, 2 gün öncesinde zannedersem, bir genç sığınma başvurusu da bulunmuş ve reddi gelmiş, kabul edilmemiş bir genç açlık grevine başladığını açıklamıştı medyaya ve açlık grevine devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Ama onun gibi şimdiye kadar İsviçre'de ve dünyanın farklı yerlerinde yine bu şekilde açlık grevleri yapıldı ülkelerine geri gönderilmemek için. Tabii ki iltica ettiğiniz yerde her şey güllük gülistanlık olmuyor. Beklentiler, söylemler öyle, ama ortaya çıkan durumlar da çok farklı olabiliyor. Evet, dedik ki hani savaşlar en önemlisi.
insanların bir yerden başka bir yere gitme zorunluluğunda olmasının en önemli sebebi savaş. Ama işte savaşlar neden yapılıyor, nasıl oluyor? Bunu da yine bu programımızda açıklamaya çalışacağız. Ama şimdi bir müzik arası veriyoruz.

Evet değerli dinleyenler, savaş dedik, savaş insanların kendi yurdunu, ailesini bırakıp, kendi topraklarını bırakıp başka ülkeye gitmelerinin ve o yollarda katledilmelerinin, organ mafyasının eline düşmelerinin, tecavüzlere uğramaların ve alınıp satılmaların en önemli gerekçesi, sebebi. Ve bu savaşı kimler çıkarıyor? Bu savaşı bir ekonomisi var ve anlatmaya çalıştığımızda sanırım hepimiz anlayacağız. 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırıları yalnızca bir jeopolitik macera değildi. Aynı zamanda dünya halklarının cebine doğrudan el uzatan bir ekonomik soygun haline geldi. İran'ın misillemesiyle Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Dünya petrolünün %20'si akamadı. Tankerler durduruldu. Füze ve drone saldırıları bölgeyi cehenneme çevirdi. Sonuç, petrol fiyatları 60-70 dolar bandından 100 doların üzerine fırladı. Benzin ve mazot zamları rekor kırdı. Küresel tedarik zincirleri kilitlendi. Uçuşlar aksadı. Bazı ülkelerde yakıt karneye bağlandı. Bu kriz bir domino etkisi yarattı tabii ki. Enerji şoku en ağır darbeyi yoksullara vurdu. Asya ve Avrupa'da milyonlarca hane artan yakıt, gıda ve ulaşım maliyetleriyle boğuşuyor. Talep yıkımı başladı. Okullar tatil edildi, çalışma saatleri kısaltıldı, ihracat yasaklandı. Zenginler ve büyük şirketler ise tam tersine aşırı kar peşinde. Bu tür şoklar enflasyonu zenginlerden yoksullara doğru bir servet transferi mekanizmasına dönüştürüyor. Petrol fiyatlarındaki %60'lık sıçrama sayesinde ABD merkezli Big Oil devleri Mart ayında bile milyarlarca dolar ekstra gelir elde ettiler. Yıl sonu tahmini 60 milyar dolara aşan windfall profit beklenmedik bir aşırı karla hisse senetleri %5-7 yükseldi, piyasa değerleri şişti. Bu karların büyük kısmı Amerika'da en zengin %10'luk kesimin eline gidiyor tabii ki. Zira hisse senetlerinin %87'si onların. Rusya'da yaptırımlara rağmen günlük 150 milyon dolar ekstra bütçe geliriyle tabii ki keyif yapıyor. Kömür ve gübre üreticileri de yan karlarını cebe indiriyorlar. Peki halk ne yapıyor? Avrupa ve Asya'da yoksul haneler yakıt ve gıda faturalarını ödeyemez hale geldi. Bazı ülkelerde benzin istasyonlarında kuyruklar, karne uygulamaları başladı. Slovenya, ABD'de, Avrupa Birliği'nde ilk rasyonlama yapan ülke oldu. Asya'da Sri Lanka, Endonezya, Myanmar gibi ülkeler günlük yakıt limitleri getirdiler. Çin rafine yakıt ihracatını yasakladı. Bu savaşın maliyeti diye yutturulan bir sınıf savaşı aslında. Zenginler savaş lobisiyle kâr ederken işçiler, emekliler, düşük gelirli aileler faturayı ödüyorlar. Hem de canları pahasına ödüyorlar. Ekonomistler aşırı kar vergisi ve fiyat kontrolleri çağrısı yapıyor. 2022 Ukrayna krizi sırasında kısmen uygulanan bu önlemler şimdi tekrar gündemde ama hala yetersiz kalıyor. ABD'de Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse ve temsilci Ro Khanna, Big Oil Windfall Profits Tax Act'i Mart 2026'da yeniden sundu. Büyük petrol şirketlerinden günlük 300 bin varilin üstü üreten, ithal edenler Brent fiyatı ile 2025 ortalaması arasındaki farkın %50'si kadar vergi alınması, bu paranın düşük gelirli hanelere aylık, çeyreklik iade olarak dağıtılması öngörülüyor. Tahmini yıllık gelir 33 milyar dolar civarı. Ancak Trump yönetimi ve cumhuriyetçiler şiddetle karşı çıktılar. Yasa hala Finans Komitesi'nde bekliyor. Avrupa Birliği tarafında Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Avusturya Maliye Bakanları 3-4 Nisan 2026'da ortak mektupla Avrupa Birliği Komisyonu'na seslendiler. Enerji şirketlerinden windfall tax alınsın,
tüketicilere destek ve yeşil geçiş için kullanılsın dediler. 2022 modeline benzer şekilde karlar önceki 4 yılın ortalamasının %20 üzerinde ise %33 artı vergi hedefleniyor. Bazı ülkeler ulusal düzeyde harekete geçebiliyor ama lobiler ve şirketlerin kar kaçırma taktikleri yüzünden uygulama zayıf kalıyor. Ek önlemler arasında yakıt vergisi indirimleri, stratejik rezerv salınımı, fiyat tavanları ve talep azaltma var. Ama bunlar kısa vadeli yamalar. Evet, savaşın ekonomisi halka karşı bir ekonomik suç aslında. Bu savaşın jeopolitik zorunluluk diye savunulması da başlı başına büyük bir yalan. Sonuçta öngörülebilir bir ekonomik intihar yaşattırılıyor halklara. ABD askeri harcamaları artıyor. Avrupa ve Asya'daki müttefikler ağır bedeller ödüyorlar. Küresel enflasyon yükseliyor. Irak, Afganistan, Libya savaşları gibi bu da trilyonlarca dolara mal olacak ve hegemonyayı daha da artıracak. Çin ve Rusya İran'ı desteklerken petrole bağımlı herkes ABD de dahil zarar görüyor diye düşünülüyor ama ABD hiçbir koşulda zarara gireceği bir işe girmez. Savaş, emperyalist rekabet ve güç dengesi meselesi olabilir ama halkların sırtına bindirdiği yük açık bir sınıf sömürüsü. Big Oil ve hissedarları savaşın yan ürünü diye kâr ederken yoksullar yakıt kuyruklarında bekliyor. Bugünkü tablo da zaten ortada. Savaş zenginleri daha zengin, yoksulları daha yoksul yapıyor. Hükümetler windfall vergisiyle biraz dengelemeye çalışıyor gibi görünse de asıl mesele savaşın kendisi. Bu kriz kapitalizmin şoklardan kâr etme mekanizmasının en çıplak gözle görülür hali. Halklar öderken petrol baronları ve silah tüccarları da vatandaşın haline gülüyorlar, eğleniyorlar diyelim.

Bilmiyorum ki sıcaktan dolayı mı böyle oluyor anlayamadım. Ama devam edelim biz yine müziği bırakalım. Eğer evet değerli dinleyenler daha önce mülteci olmanın sebeplerini sizlere açıklamaya çalıştım. 1951 Mülteci Sözleşmesi diye bir sözleşme var ve Cenevre'de 28 Temmuz tarihinde imzalandı 1951'de ve 22 Nisan 1954'te de yürürlüğe girdi. Yaklaşık 150 ülke, Türkiye'de taraf tabii ki, bu sözleşmeyi imzaladılar. Bu sözleşmenin tabii ki sebeplerinin yanı sıra mültecilerin haklarını da yansıtan bir sözleşme. Onları sizlere ayrıca okumak istiyorum. Tabii ki şu anda birçok ülkede mültecilerin hakları diye bir şey kalmadı. Tamamen kaldırdılar ama bilmekte yine de fayda var. Çünkü bu uluslararası mülteci hakları yasasının sözleşmesinin içerisinde yer alan mesela 33. madde. En temel ve tartışmasız maddesi bu sözleşmenin hiçbir devlet bir mülteciyi hayatı veya özgürlüğü tehdit altında olacak bir ülkeye geri gönderemez veya iade edemez. İşte bu 33. maddeyi mülteci olanlar kafalarında iyi tutsunlar. Zira ülkelerde itirazlarını yaparlarken bu maddeyi en baş gerekçe olarak koymaları gerekiyor. Mültecilerin haklarındaki başlıca maddeler şunlar. Ayrımcılık yasağı mesela 3. madde, düzensiz giriş nedeniyle cezalandırılmama yasası var bir de mesela 31. madde. Ama her ülkeye giren mesela İsviçre'ye girenler yasa dışı yollardan girdiniz diye bir ceza almıştır. Ya 1-2 gün hapis cezası almıştır veyahut da para cezası ödemiştir. Bunu hepimiz biliriz ama Birleşmiş Milletler'in 31. maddesinde mülteci sözleşmesinin 31. maddesinde düzensiz giriş nedeniyle cezalandırılmama şartı vardır. Yasa dışı giriş yapan mültecilerin sınır dışı edilmemesi şartı vardır ki bunu zaten aslında bütün dünya İtalya sularında Yunanistan sularında görüyor. Onlar itiliyorlar bilakis devletin organları tarafından denizde geriye itiliyorlar ve bunun sonucunda da kazalar ve ölümler meydana gelebiliyor. Ama bu da aslında bir Birleşmiş Milletler yasası. Çalışma hakkı var, üstelik eğitim hakkı, sosyal haklar, adli yardım hakları var ki birçok mülteci bulunduğu yerde bunun birçoğunu gerçekleştiremiyor. Mesela İsviçre örneğini verirsek, İsviçre'nin bazı kantonlarında çalışma hakkı diye bir hak yok aslında. Bu da yine aynı sözleşmenin içerisinde yer alan bir hak, çalışma hakkı. Seyahat özgürlüğü var mesela, mavi pasaport ve benzeri, mülteci seyahat belgesi gibi bir belge. Mülk edinme, din özgürlüğü, mahkemelere erişim, kamu yardımlarından yararlanma ve sınır dışı edilme yasağı var. Mülteci statüsünün sona ermesiyle ilgili de bir yasa var. Birinci madde, birinci maddenin C fıkrası. Kişi kendi iradesiyle ülkesinin korumasından ayrılırsa, vatandaşlığını yeniden kazanırsa, yeni bir vatandaşlık alıp o ülkenin korumasından yararlanırsa, gönüllü olarak ülkesine dönerse mülteci statüsü sona eriyor ve de gideceği yerdeki zulüm korkusu ortadan kalkarsa gidebiliyor. Evet, bazı istisnai maddeler de var tabii ki. Savaş suçu, insanlığa karşı suç veya barışa karşı suç işleyenler, ağır adli suç işleyenler, Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine aykırı fiillerde bulunanlar mülteci haklarından yararlanamıyorlar. Türkiye bu sözleşmeye taraftır ama coğrafi çekince koymuştur.
Sadece Avrupa'da meydana gelen olaylar sonucu mülteci olanları tam mülteci statüsünde kabul ediyor Türkiye. Avrupa dışından gelenler, Suriyeliler, Afganlar ve benzeri genellikle şartlı mülteci veya geçici koruma statüsü alıyorlar Türkiye'de. 1951 Sözleşmesi hala günümüz mülteci krizlerinde temel referans olarak kullanılıyor. Uluslararası teamül hukuku haline gelmiş bu durum. Taraf olmayan ülkeler bile buna uymak zorundalar. Ve 33. madde ve Türkiye'nin çekincesiyle ilgili siz de kendiniz de 1951 mülteci sözleşmesi olarak ararsanız eğer muhakkak önünüze çıkacaktır. Detaylı olarak bakabilirsiniz. Evet, mültecilik ve düzensiz göç yollarında ölenlerin sayılarını söyledik. 2025 yılında yaklaşık olarak 2026'da hesaplanan, şimdiye kadar bu aya kadar hesaplananların toplam sayısı 82 binden fazla olduğunu söylüyorlar. Ama farklı kaynaklar farklı rakamlar da verebiliyor değerli dinleyenler. Bu verilen rakamlar sadece belgelenen ölümleri kapsıyor. Gerçek rakamlar aslında bu rakamların 2-3 katı olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü denizdeki kayıplar, çöllerdeki ölümler vesaire bunların hepsi bu rakamların içerisinde değiller. Evet, bakalım bir müzik daha dinleyelim. Umarım bir sorun çıkmayacak. Yeni müziğimizde.

Evet değerli dinleyenler, bir de tabii ki bu göç yollarında tehlikeli olan rotalar var. İnsanlar neden ölüyor, nasıl ölüyor, nerede ölüyor? İşte Akdeniz, özellikle Orta Akdeniz en ölümcül rota olarak görülüyor ve sadece 2025'in başında Akdeniz'de 2185 insanın hayatını kaybettiği rakamlara yansımış. Bunun dışında Afrika çölleri var, Sahara, Meksika ABD sınırı var biliyorsunuz, oraya büyük bir duvar örülmüş ama askerlerin tabii ki vur emri de var. Asya rotaları var, Bangladeş, Myanmar, Afganistan, İran ve benzeri yerler var. Bir de Missing Migrants Project diye bir proje var. Bu verileri takip eden en güvenli kaynak. Eğer bakmak isterseniz oraya bakabilirsiniz. Denizde boğulma ve en yaygın ölüm nedenleri olarak gösteriyor orada. Onun ardından kuraklık, şiddet ve trafik kazaları vesaire geliyor. Tabii ki bu trajedi her yıl ortalama günde 25 kişinin ölmesi anlamına geliyor. Yani bu rakamları şey yaparken zihninizde canlandırabilmeniz için söylüyorum. Günde 25 kişi kendi ülkesini terk edip kaçmak zorunda kaldığından dolayı yollarda ölüyor. Çoğu mülteci, sığınmacı statüsünde olan insanlar daha güvenilir yollar ve yasal göç kanallarının yetersizliği nedeniyle bu tehlikeli rotaları kullanmak zorunda kalıyorlar. İşte bu Akdeniz'de boğuluyorlar dedik ya, Akdeniz'de kurtarma operasyonları da yapılıyor güya, ne kadar inanırsanız. İşte Libya, Tunus, Malta, İtalya arası bölümde uluslararası hukuka dayalı karmaşık bir sistem çalışıyor. Aslında çoğu zaman biliyoruz ki, gördük yani bunu uluslararası televizyonlarda, Euronews'lerde, BBC'lerde vesaire gördük ki bu ülkeler gelen mülteci teknelerini bilerek, isteyerek iteliyorlar başka bir tarafa doğru gitsinler diye. Ve o zaman da aslında o gemiler, zaten o tekneler yarı kırık çıkık, bozuk, eski tekneler kullanılıyor. Bunları da bildikleri halde bunu yapıyorlar ve o zaman da batmalar söz konusu oluyor. Daha sonra da bizim gördüğümüz, işte denizde hayatlarını kurtarıyoruz, aman işte biz bu kadar insanı kurtardık vesaire vesaire. Ama sonuçta genel olarak baktığımızda savaşı çıkaranlar, diktatörlüğü destekleyenler bu insanların ölümünün başlıca sebepleri, yani sorumluları diyelim. Fakat insanlar daha güvenli bir liman bulabilmek için, daha hayatlarını kurtarabilip başka ülkelerde yaşayabilmek için bu yollara katlanmak zorunda kalıyorlar. Devlet sahil güvenlikleri, İtalyan, Libya sahil güvenliği, Malta, Tunus, Yunanistan sahil güvenlikleri birçok göçmeni itiyorlar biliyorsunuz. Ama ticari gemiler aslında istatistik olarak en sık kurtarma yapanlar olarak görülüyor. Ticari gemilerle giden ticari gemiler bu mültecileri gördüklerinde, onlar devletten daha çok insanları kurtarıyorlar diye bir istatistik var. Trajik bir şekilde. Evet, Avrupa ülkeleri gemileri engellemekle suçluyorlar ama çek ve kurtar politikası çok tartışmalı bir politika Avrupa'da. Biliyorsunuz Avrupa bu görevi Yunanistan ve Türkiye'ye verdi. Oradan bu tarafa, Avrupa'ya mültecilerin geçmesini yasaklamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Duvarlar örüyorlar, ülkelere yüklü meblağlar ödüyorlar. Yeter ki mülteciler kendi ülkelerine gelmesinler. O zaman Birleşmiş Milletler de savaş çıkarırken bunları da düşünmeleri gerekiyor ki, düşünüyorlar, ona göre de önlem alıyorlar. Evvelki haftalarda gördüğünüz gibi Avrupa Parlamentosu'nun içerisinde birkaç farklı ülkelerde aynı görüntüleri gördük.
parlamenterler, milletvekilleri at onları dışarı at, gönder geri gönder diye sloganla tempo tutarak haykırıyorlardı. Ama savaş için aynı şekilde canla başla çalışmıyorlar, haykırmıyorlar. Çünkü o savaşın da daha önce de belirttiğimiz gibi bir ekonomisi var. Evet. Buradan yine bir müzikle devam edelim ve konumuzun sonuna gelelim değerli dinleyenler.

bizim müzik çalan masamızda bir problem var. Bu kesinleşmiş. Evet, konumuza devam edelim. Biz her yıl Mülteciler Günü'ne doğru Avrupa'da ve İsviçre'de düzenlenen Bayramnamen'in ismiyle anmak projesi, Akdeniz'de ve diğer göç rotalarında hayatını kaybeden mültecileri unutulmaması için düzenlenen bir proje. Festung Europa, Avrupa'nın kalesi politikalarının kurbanlarını anonim sayılardan öte birey olarak görünür kılmayı amaçlıyor. 2019 yılında İsviçre'de kilise, insan hakları ve dayanışma örgütleri tarafından başlatılan Bayramnamen'in bugün Almanya, İsviçre ve Avrupa'nın birçok şehrinde eş zamanlı eylemlerle devam ediyor. Projenin temel fikri basit ama güçlü. Ölen her insanın bir adı, bir hikayesi, bir ailesi var. Onları sadece sayı olarak değil, isimleriyle anmak, Avrupa'nın göç politikalarına karşı ahlaki ve siyasi bir duruş ortaya koymak anlamına geliyor. Proje koordinatörleri ölüleri istatistik olmaktan çıkarıp insan olmalarını istiyoruz diyor. Bugüne kadar 72 binden fazla kişinin öldüğü veya kaybolduğu göç rotalarında, özellikle Akdeniz'de, projenin amacı hem yas tutmak hem de kamuoyunu harekete geçirmek. İşte Zürih, projenin İsviçre'deki en aktif merkezlerinden biri, Citykirche Ofenersst-Jakob öncülüğünde her yıl Haziran ayında geniş kapsamlı etkinlikler düzenleniyor. Kilise önündeki meydanda isimlerin okunduğu sessiz yürüyüşler ve anma törenleri yapılıyor. Büyük bezler üzerine, kağıtlar üzerine binlerce kurbanın ismi yazılıyor ve sergileniyor. Panel tartışmaları, film gösterimleri ve tanıklık etkinlikleri düzenleniyor. Burada Caritas Zürich, Reformierte Kirche Zürich ve çeşitli sivil toplum örgütleri işbirliğiyle Zürich'te geniş bir ağ oluşturulmuş durumda. Evet değerli dinleyenler, konumuz tabii ki burada bitmiyor. Bu konu bitecek bir konu değil. Bu konunun bitebilmesi için bütün dünyadaki iltica sisteminin tamamen bitmiş olması gerekiyor. Ama bitmiş olması derken, insanların böyle bir duruma mecbur kalmaması gerekiyor. Çünkü hayatta kalan mülteciler yeni bir ayrımcılık ve sömürü rejimiyle karşılaşıyorlar gittikleri ülkelerde. Birçok Avrupa ülkesinde ve transit ülkelerde yabancı statüsü, sosyal dışlanma, ırkçılık ve kurumsal ayrımcılığı beraberinde getiriyor tabii ki. Emek piyasasında ise mülteciler genellikle güvensiz, düşük ücretli ve kayıt dışı işlerde istihdam edilmekte, ucuz iş gücü havuzu olarak işlev görmekteler. Ve aynı zamanda mülteciler iç siyasetin önemli bir unsuru haline geliyor. Seçim dönemlerinde göçmen krizi söylemi üzerinden popülist mobilizasyon yapılıyor. Aşırı sağ partilerin yükselişi destekleniyor. Bu durum, mültecilerin hem mağdur hem de suçlu olarak konumlandırıldığı paradoksal bir durum yaratıyor. Mevcut tablo küresel sistemin yapısal bir ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor ister istemez. Savaş ve istikrarsızlığın sorumluları ile mağdurları aynı anda üretmek, ardından bu mağdurları dışlamak ve sömürmek yaptıkları. Bu yaklaşım uluslararası insan hakları normlarıyla bağdaşmıyor ve küresel adalet ilkesini de tabii ki zedeliyor. Göç krizi salt bir güvenlik veya sınır yönetimi meselesi değil tabii ki. Bu kriz küresel eşitsizliklerin, çatışma dinamiklerinin ve etik sorumluluğun kesişim noktasında yer alıyor. Kalıcı çözüm çatışmaların yapısal nedenlerini ortadan kaldırmayı, güvenli ve yasal göç kanallarını genişletmeyi ve mültecileri insan onuruna yakışır biçimde entegre etmeyi gerektiriyor. Aksi takdirde hem vicdani hem de hukuki sorumluluk açısından tarihsel bir başarısızlıkla yüzleşmek kaçınılmaz olacak. Tabii son dönemde birçok Avrupa ülkesinin parlamentolarında yükselen geri gönder geri gönder sloganları, uluslararası göç rejiminin yaşadığı derin kutuplaşmanın ve popülist siyasal mobilizasyonun çarpıcı bir yansıması. Bu tür retorik, göçmen karşıtı duyguları kamusal alana taşıyarak demokratik tartışmayı güvenlik odaklı ve duygusal bir zemine çekiyor.
parlamentoda atılan bu sloganlar yalnız geçici birer siyasi gösteri değil, daha geniş bir ideolojik dönüşümün bir parçası oluyor. Özellikle aşırı sağ ve merkez sağ partilerin öncülüğünde kullanılan bu dil, göçmenleri, ulusal güvenlik tehdidi, ekonomik yük ve kültürel bütünlüğe tehlike olarak çerçeveliyor tabii ki. Evet, tüm bunların hepsine de bu insanlar katlanmak zorundalar ve kendilerini suçlu psikolojisinin içerisine sokuyorlar. Parlamentolarda geri gönder sloganlarının yükselmesi aslında liberal demokrasilerin popülist dalgalar karşısında gösterdiği kırılganlığı gözleri önüne seriyor. Göç politikaları salt bir sınır yönetimi meselesi değil, aynı zamanda küresel adalet, insan onuru ve uluslararası sorumluluk, demokratik ve ahlaki sorumluluk bir meselesi. Aksi takdirde bu tür sloganlar yalnızca kısa vadeli siyasi kazanımlar sağlamakla kalmayacak. Avrupa'nın insan hakları değerlerini ve uluslararası itibarını uzun vadede erozyona uğratacaktır ki uğratmıştır. Şimdi biraz önce bana gelen mesajda bir hanım dinleyicimiz, tabii ki çocuklarıyla ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını, ülkesinde ayrıldığı eşi tarafından tehdit ve saldırıya maruz kaldığını ve ülkesinin de bunu kendisini güvence altına almadığından dolayı iltica etmek zorunda kaldığını söylüyor. Ama geldiği ülkede, yani İsviçre, onu geri göndermek üzere harekete geçmiş durumda. Maalesef insanlar bu durumlarla da baş başa kalıyorlar.

Değerli dinleyenler, bugünkü programımız burada sona erdi ama bu sezonun son programını dinlediniz. Bir yılı devirdik. 13 Temmuz gününden itibaren 16 Ağustos'a kadar radyomuz yaz tatiline giriyor. Tabii ki yaz sezonu arasında radyo tamamen kapanmıyor. Radyomuz yine çalışıyor, farklı yayınlar yapılıyor ama isteyen bu yaz sezonu içerisinde tatilini yapabiliyor. Ben de bambaşka bir yer program yapımcısı olarak Türkçe yaptığım yayını tatiline giriyorum. Hepinize güzel tatiller diliyorum. Tabii ki birçok insan tatile gidecek. Belki ülkenize, belki farklı bir yere gideceksiniz. Hepinize sağlıklı bir yolculuk diliyorum. İyi tatiller diliyorum. 16 Ağustos'ta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın. Hepinize iyi tatiller değerli dinleyenler.